0: Maçta hiç misiniz? Aynen.
1: Maçta tamba.
0: Ama ben öyle tamam TV ne kan fete bak. Ma interesan mı yorum? Aynen.
1: Kandana diye mi bakıyorum? Vandı verati kapite kopa mande.
0: Sen fuba kuvveli. Sen mayrım fuay işte şimdi mane kere. İtine fuay mayr. Mane ni komutuye. Mane ni omobili. Ama şu çöre posa kamal na okulayu. Aynen. Öyle posa kamal. İtiyor çay o. Efine papa pano panganda ba med. Eti akutumpik. Med inde mutanja. Dala inde mutanja inde kuba fetching. Chireseka nopse. Maize yakula yakuba tule ikala muanda yandi. Ifumana paka bia mkusike mbali oko. Teti mkwanish. Ifi. Ah, nakusha sana. Nakusunga. Digiri. Ifi pepa file ikala 10 years. File ikala 15 years kata mkwe itaman. Inde kuba fetching. Kasuke ni mbali. Mume na mchupuna. Kuna tia nshitila ba nimefo wikala ureka katila. Maize yanga. Ni, amana papata. Awe teeds. Kumuto wa ile mkwa ya nchitwefi. Aini. Awe, kabande wala chukakotela panova ama. Ufilo wa sarapanga nina ukwashani.